0: Sure, Mike, go ahead. Tamam, ben iyiyim.
1: Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.

0: Yaptık.
1: Evet.
0: Yaptık. Ses gücü var. Tüm en watch my location. Subject var. Tüm en tüm.
1: Yeah.